0: sen yardımcı ol herhalde sen gibi olmanı almış.
1: Ben sana hayat yaşıyorum. Ne gibi
0: yardımcı ol?
1: Ben sana hayat yaşıyorum. Ne gibi yardımcı ol?

0: Siz de mutlak
1: abi Burak'ta. Tecrübe batırma mitilajına reyde para. Dur son duz pilsa ettirin son ayalı. Hadi çap son duz dükkan
2: için. Ne zaten anlatıyorsunuz.